0: Mektepte bu hem de bu Çanfan köyden çığımızda hem de pek ayacalındık hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik iş neredeydi genç çağda bu meydanda hem de pekli konurup gitken. Lakin hem de bu Çanfan'dan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunlar yakışık muhaf boğan çağdığına tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bir günkü de kalıp gelip geldi o kadar. Cep bir saçı.
1: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱，然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
0: 在这里离开你以后，第二天再回来。
2: 要行了，其实不要行了嘛。还是狂的吧，
3: 狂的吧，
2: 狂的也那么吧。
0: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
1: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: Ani salıp baksak ayran. Zeyn çıkmasın. Zeyn dağıtmasa ulan payda çıkmasın.
4: Özünü özü yöğüp bağırsa. Işte, topçu balla hep gidip bir görüşeyip biz iş bitir. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat paydını pişemez. Özünü özü yöğüp bağırsa. Zeyn dağıtmasa.
0: Zeyn dağıtmasa.
4: Özgür yöğüp bağırsa. Buldu.
1: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是，他们看见了孩子们的未
4: 来。
0: Konlar bir gap bar, yutqanga bir putsun deydigan. Hozircha bo'ldi, meningcha bo'lsa tixim yaxshilab sharoitini, mayli maydonning suti bo'lsin, muhit bo'lsin, tozalik ishlari bo'lsin, yoki ul aslihalar bo'lsin, hammani yaxshilab qilish hamda orzuyimiz bor. Ha,
2: ni wenshim yao tiqiao?
5: Yue wo xiang chong wei xiang Cito yi yang de.
0: 踢球很苦吗？
5: 不苦。
2: 准备，那好了。
4: topçuluk hayatımız olsa biz top kırkızga vaktlarımızda yaxşı adamların endi sevilik aldım ötken vaktlarımızda et pek ayacalarımız bolumuz top kırkızga vaktlarımızda net skut içinde pek ayacallık duygu ilk bolumuz.

0: 训练时间不知道吗你？啊？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来，什么情况子哥？
1: 今天
0: 怎么了？今天怎么了？
1: 送那个学校的货了。下次
0: 你呢？
1: 他等我了。
2: 每天都去干啥
0: 呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
1: 今天就特殊情况。
0: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
1: 刚那个学校打电话也。
0: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。嗯，二十个俯卧撑，跑两圈。啊，手机全部放下，开始。
3: Kirib hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cem buludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzün hem de bir jip ötküzülgen marcanındek duyguda bulmuşsak bizim kumandetkiler mesela çeçilip geçse bu neticemiz bunda yakışı bulmaydı.
4: Şöcinyeli 琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
5: 来！
6: 对。
4: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。啊！啊！九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
7: 嗯，好吃。
1: 跟着最多就把买买到外国山，你不能买吗？
4: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
3: Aşağı bardağa bakıcı tir buluşka şuğunum yitekçil kılıp tadır buluşka kapalatlı kılıp.
4: Di li da bu bende mien hua yijin yu ji qi cai cai wan le. Dan lin san de hai de kao ai hai ti fu qi er ren zi ji da bao.
8: Etina işlik etina nimda mısıldap tırtkan da.
9: Erip kaldım.
8: Erip kaldınız, ruhsat yok. İşlik buluna. Ne tırtkan da, hangi bir gün bu?
9: Kivizden peşin atına.
8: Etpeğin atına. Bulana işte bulana. Ne tırbalıktan da. Top oynayan ne ki atıla?
9: Top oynayacaksan ki ben ondan.
8: Hem top oynayıp gelin.
9: Tutun sakaysa var mı?
4: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
10: Kızıkışım için o dükkanım takışı mecbur oldum. Kendim var, Latiyon'a hem de şunun yanında. Hem bunun bazarı yakışı hazır.
11: Sıkım birinciyle.
10: Ne yapalım, birinciyem sıkılmayla. Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an. Bunun meşgı pek yakışı hazır. Değerlerimiz burada.
11: Bu da güzelini takalım.

0: don't kiss my mom, present my mom with cash.
1: 杨达 get it, boy.
2: 本场比赛结束，比分3-2，贵州地标队获胜。
3: Kançık keskeye müsabıkaya bakan da oynayan top. Ne bu oynayıp, ne mis yap bilinmez.
4: Bol de.
3: Ne uyan kuyumuz bir yer değil mi?
0: Bol de. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
3: Aşık işkine sevdikten hem de onu uyuyuk hem de onu uyuyuk. Aşık netice olan o işkiye hakkı hem de siz kusursun şimdi değil mi?
0: Kanda kılımız hem de. O gap değişmeyle.
3: Uyandık, ısırıcılık koyusu buldu. Sonra uyancılık başlık koyusu buldu. Biz ne uyan koyuz, biz topuyla neticemiz olmayıydı da.
0: Baba, o... Ona bunu yendin ki, onu gelmeyle. Kuda.
5: Elendim kapçma, rahman canım yok.
6: Yine yerimde.
7: Hey, Juvo Hauyun. Jaya o.
8: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bu turda ussaq uttusaq hammasimiz qayğıdımı xoşallıqdımı tağ bərman bolamız.
0: Ha, qanından da üzümüzdəki təqdirimiz üzümüz belgiləyirdi o vaxtdan. Fürsətnə çıxıb çıxmasaq olmaydı. Kallanmışlar.
6: Kiler kadın bağımlı kutmayımız bundan kilerleyimiz ben kutmayım ya. Ters geldi. Çım oynar. La kanka kutmayız. Nüfus yap kutmayı edip etmeyiz ben üç gündür. Çım oynayla bir tane üzerine oldu bu.
0: Kıvırlar.
9: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
10: 新疆
11: 加油！
10: 开始
11: 加油！
10: 远不和
11: 加油！加油！加油！
12: 哎！哦，来来
13: 来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！Fırsat bombadı, lakin ayağım bekbelen geldi. Hem teptim, hem mağatım bu nevet, mağat ettim de.
9: Rıhman 抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
10: 太感动了！新疆克星万不凡。
9: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。